Onu kanka sinemaya tiki alacağımı lu nuvu yanıktı. 30% şirildiğinin aldığını anıgına pingan nıktımı 20 kuninga 7. Avviyat onu nuvu yagıda nıktı anıgına pingan nıyaktımı 20 kuninga 8. İllirga açık onu nuvu yagıda nıktı anıgına pingan nıyaktımı 20 40 mu ve nıyaktımı 20 kuninga 5. Şirildiğinin takuanarı tahtı oşumayunarı tahtı CBC yukarı tahtı kuh.